Isuke sihambe ngempela uma usuthi kuyothenga eitolo susebenzisa la magama asetshenziswa abantu abadala ukucosha xosha. Stay safe my brother, uhambe kahle masuye ekhaya, sifike nje emakhaya sonke ke siphephile. Tamato mfowethu, uthule nje ucashele lapho kana uyabhedeya bhuti. Hayi ke asikufisele usuku oluhle, sikufisele konke oyifisela kona. Sithembe ukuthi usuku ke so far lokuphethe kahle ke qhawe lami.